0: Bugün dünya güç bunalımı ile birlikte bir istikamet buhranı da yaşamaktadır.
1: Uluslararası toplumun İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.
0: Komşumuz Irak. Maalesef bu savaş ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir.
1: Bölgemizi saran bu çatışma hali temelinde yatan asıl sorunları görmezden gelemeyiz.
2: Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır.
3: Artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır.
0: Biz de Türkiye olarak destek vermeye hazırız.

0: de Türkiye olarak
1: komşumuz Suriye'ye
0: Gazze'de
2: But this gentleman from a place called
0: Güç
2: Turkey.
0: Dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
2: He has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known.
0: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
3: Şimdi etaşmadan Hamas.
0: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır.
4: Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz.
0: Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyor. İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
5: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı...
6: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
0: Dünya beşten büyüktür demeye devam ediyor.

Okulumuz 1870 yılında yapılmış olup ilk açılışı Emirgan Erkek Mektebi olarak hizmete girmiştir. 1934 yılında bakanlıkla birlikte Emirgan İlkokulu olarak eğitim öğretim faaliyetine devam etmiştir.

0: Bugün dünya güç bunalımı ile birlikte bir istikamet buhranı da yaşamaktadır.
1: Uluslararası toplumun İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.
0: Komşumuz Irak. Maalesef bu savaş ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir.
1: Bölgemizi saran bu çatışma halinin temelinde yatan asıl sorunları görmezden gelemeyiz.
2: Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır.
3: Artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır.
0: Biz de Türkiye olarak destek vermeye hazırız.

0: de Türkiye olarak
1: komşumuz Suriye'ye,
0: Gazze'de.
2: But this gentleman from a place called
0: Güç
2: Turkey.
0: Dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
2: He's has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known.
0: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
3: Şunun etaşmadan Hamas.
0: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır. Bebekler uyurken susun.

0: olur. Bebekler öldürülürken susulmaz.
1: Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyor.
0: İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
2: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı...
3: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
1: Dünya beşten büyüktür demeye devam ediyor.

0: de Türkiye olarak
1: komşumuz Suriye'ye,
0: Gazze'de.
2: But this gentleman from a place called
0: Güç
2: Turkey.
0: Dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
2: He's has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known.
0: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
3: Şimdi etaşmadan Hamas.
0: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır. Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz. Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyor. İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
4: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı...
5: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya, içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
0: Dünya beşten büyüktür demeye devam edin.
6: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
7: إلى قلب الحدث،
8: إلى قلب الحدث.
9: نبحث عن الحقيقة من مصدرها
10: وننقلها كما هي
9: بلا تردد،
10: وننقلها كما هي بلا تردد.
11: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
12: بل نعيشه في الميدان.
13: نقترب من التفاصيل
14: ونكشف الحقيقة
15: ونأخذ المشاهد معنا
12: إلى قلب الحدث.
16: نقف مع الإنسان
12: أينما كان.

0: Bugün dünya güç bunalımı ile birlikte bir istikamet buhranı da yaşamaktadır.
1: Uluslararası toplumun İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.
0: Komşumuz Irak. Maalesef bu savaş ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir.
1: Bölgemizi saran bu çatışma hali temelinde yatan asıl sorunları görmezden gelemeyiz.
2: Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır.
3: Artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır.
0: Biz de Türkiye olarak destek vermeye hazırız.

0: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
1: Bugün dünya güç bunalımı ile birlikte bir istikamet buhranı da yaşamaktadır.
2: Uluslararası toplumun İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.
1: Komşumuz Irak maalesef bu savaş ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir.
2: Bölgemizi saran bu çatışma hali temelinde yatan asıl sorunları görmezden gelemeyiz.
3: Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır.
4: Artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır.
1: Biz de Türkiye olarak destek vermeye hazırız.

0: Komşumuz Irak maalesef bu savaş ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir.
1: Bölgemizi saran bu çatışma halinin temelinde yatan asıl sorunları görmezden gelemeyiz.
2: Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır.
3: Artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır.
0: Biz de Türkiye olarak destek vermeye hazırız.

0: de Türkiye olarak
1: komşumuz Suriye'ye
0: Gazze'de
2: But this gentleman from a place called
0: Güç
2: Turkey.
0: Dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
2: He has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known.
0: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
3: Şunayım etaşmadan Hamas.
0: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır. Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz. Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyor. İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
4: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı...
5: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
0: Dünya beşten büyüktür demeye devam edin.
6: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
7: אנחנו במלחמה.
8: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
0: Biz şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
9: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
10: في كل يوم أحداث تتسارع
11: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابه، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
12: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
10: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
12: العالم اليوم

0: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
1: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

0: Bugün dünya güç bunalımı ile birlikte bir istikamet buhranı da yaşamaktadır.
1: Uluslararası toplumun İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.
0: Komşumuz Irak. Maalesef bu savaş ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir.
1: Bölgemizi saran bu çatışma halinin temelinde yatan asıl sorunları görmezden gelemeyiz.
2: Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır.
3: Artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır.
0: Biz de Türkiye olarak destek vermeye hazırız.